Umutsuzluğu ektin yüreğime. Canın çıksın insafsız, acımadın hayallerime. Hani hayallerimiz gerçek olacaktı? Hani aşkımız ebedi, ebedi olacaktı?

105.5 sizin radyonuz. Son mektubuna. Uzaklara gidiyorum. Çok uzaklara. Son defa sarıl bana. Ve ne olur, ne olur ardımdan ağlama ana.

Uzaklara gidiyorum anne, uzaklara. Yolumu gözleme sakın, gelir diye bekleme. Belki gelemem anne, belki dönemem geriye. Dualarınla uğurla beni, ardımdan sular dök, gözyaşı değil. O güzel gözlerine kıyamam anne. Ne olur ağlama, neden diye sorma, söyleyemem. Her şey bizim için anne.

dağlar ayırabilir, ne yollar. Sen bu dünyada sığınağımsın anne. Bitmeyen borcumu ödeyemedim sana. Ödeyemem de asla. Hasta olsam başucumla beklerdin ya. Yine öyle şefkatinle sar beni. Sana ihtiyacım var anne. Sana bir çocuk kadar ihtiyacım var. Kimseler sevmedi senin sevdiğin kadar.

feda zamanıdır artık. Bir şeyler hep öksüz kalıyor yine. Benim de alnıma gurbet yazılmış. Gidiyorum anne. Et tırnaktan kopar mı hiç? Kim bilir nasıl özlerim seni. Ah canım anam benim. Güzel anam, çileli anam. Değerini bilemedim. İçimde bir şeyler kopuyor. Ve sol yanımdaki kuş can verir gibi çırpınıyor.

0: yolluyor.
1: Hadi toparlanın gidiyoruz.
2: Ama abi daha yeni gel.
1: Gidelim dedim.
2: Yoksa kıskanıyor musun?
1: Saçmalama. Bir şarkıcı parçasını mı kıskanacağım?

0: bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor.
1: 100.5 sizin radyonuz.
0: Mutsuzluğu bana sor.

Gidene kal demek bizim işimiz değil. Yakışmaz da. Perşeminden tutamam, ayağına prangalar da vuramam. Gel diye hiç kimseyi çağırmadım. Gidişin de gelişin gibi senin kararın. Şimdi neden kal demedin diye beni suçlarsın. Hani aklın kendine yardı, hani zaman her şeyi bir bir sarardı. Şimdi niye yanarsın, beni niye suçlarsın? Unuttun mu? Gittiğin gün hani bana bir şey olmaz diyordun, diyerek üzüntümü hafife almıştın. Aşkıma yandığımda sen bunu anlamamıştın. Ayrılığa yanması asaletindendir. Ayrılığa yanan mı yanacak? Yanacak ayrılık bile bulamayan. İşte sen bunu bile anlayamamıştın. Şimdi sorma sırası bende. Ne olmuş ki bana? Yine söylüyorum. Sadakat bendeyken dalavere sendeydi. Sükunet bendeyken hiddet sendeydi. Giden sendin, viran olan yine sen. Evet, doğruyu söylemişim. Ne de iyi etmişim. Bir daha söyleyeceğim. İyi dinle, hem de en keskininde. Bana hiçbir şey olmaz. Ben...

der ki ne derdim var boy. Dışın çiçek

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmur.

güzelim. Bu satırları ben sana gecenin 4:30'unda yazdım. Bak iyi dinle. Sen gittin ya, ben senin ardından gözyaşımı tutamadım. Sen gittin ya, ben bu derdimi kimselere anlatamadım. Hani sen gittin ya, seninle tuttuğumuz bu evde ben bir gün kalmadım. Hani sen gittin ya, ben bir gün olsun, ben bir gün olsun yaşamadım.

0: 98.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM. 71 FM.
0: Nokta 5 sizin radyonuz.

0: 71 efem.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe
1: illallah. 71 FM.

0: 98.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
3: Bu bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
2: La ilahe illallah.
1: 71 FM. 71 FM.
3: Yardım Derneği, iyilik için mektep.
2: La ilahe illallah.
1: 71 FM. 71 FM.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM.
3: Reklam.
4: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız, olmaz mı hayatım?
5: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
4: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
5: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
6: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de, Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
7: Allah.
2: Bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
7: La ilahe.
2: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522, 0537 748 3270. Duran Ürün, Adem Ürün.
8: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu.
2: Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu Kurban Bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeyh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeyh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546-475-8909. Faruk Pekince GSM 0538-030-7891.
8: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıkanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.
9: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
10: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
9: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
10: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
9: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
10: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
9: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak Numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
10: Hakan Onuş 0530-886-2841.
9: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
2: Müzik Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzetli sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı, adresi Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
11: Ooo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
12: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
11: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
12: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
11: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
12: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Restesi'nde.
13: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: Reklam.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71.
2: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle.
3: Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri bıçak dünyasında itina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15 Mustafa Aktuğ.
1: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırıldı 86-15 Mustafa Aktuğ. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler,

Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71, şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM, 71 FM.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası'nın ülke, millet ve tüm aileler için hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Çiftçi, toplantımızda Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek bu önemli organizasyonun huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz dedi. Sürdürülebilir kalkınma, iklim diplomasisi ve kaynak verimliliği ekseninde şekillenen küresel dönüşümün en kapsamlı platformu olan Sıfır Atık Platformu 5-7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 11 Şubat 21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde düzenlenen 49.662 operasyonda binlerce kişi gözaltına alındı. 181 suç örgütü çökertildi. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyük Işık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli yakalandı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la müzakerelerin iyi gittiğini bildirdi. Trump, ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak. Savaşa geri döneceğiz ama her zamankinden daha büyük ve daha güçlü bir şekilde ve kimse bunu istemiyor ifadelerini kullandı. Play-off finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. A milli futbol takımımız ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İskoçya'dan Hercia'da, Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Fener Kongre üyeleri platformuyla bir araya geldi. Safi, seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın, açıkça söylesin. Böylelikle sandığa gelen Fenerbahçe'nin kafasındaki soru işaretleri bitsin ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü Futbol A takımının yeni teknik direktörü hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili çalışmaların futbol direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6746 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 88 kuruş, euro 53 lira 42 kuruş, sterlin 61 lira 97 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 65 sent, bir bitcoin 77.221 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.890 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyon, Karahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
2: Haber.
4: Reklam.
5: Hayatım.
2: Bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
5: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
2: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
5: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
6: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 071.
0: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzetli sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192.
7: Allah.
0: Bu bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507-370-1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
7: La ilahe illallah.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT yanı Kırıkkale. Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu Kurban Bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891.
8: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
9: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
8: Hijyenik ortamda alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
9: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
8: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
9: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
8: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
9: Hakan Onuş 0530 886 2841.
8: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
10: Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
11: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
10: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
11: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
10: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
11: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşmesi'nde.
12: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
0: Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-19-95. GSM 542-405-49-54. Satılmış ve Celal Kaya.

Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle

0: Müşteri bıçak dünyasında İsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yular, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döveceği ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı. Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi, Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-8615. Mustafa Aktu.
1: ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 71 efendim.
1: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
0: 71 FM.
2: Reklam.
3: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız, olmaz mı hayatım?
4: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir alırsın canım.
3: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
4: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
5: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de, Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
6: Allah.
1: Bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
6: La ilahe.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzet sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71.

0: Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu kurban bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız, konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz kurban bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891.
1: Anne Beden'de Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, Anne Beden'de aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıkanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.
2: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
3: Onuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
2: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
3: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
2: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
3: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
2: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak Numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
3: Hakan Onuş 0530 886 2841.
2: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
0: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Reklam.
1: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337.
2: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle.
1: Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda İsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15 Mustafa Aktuğ.
3: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. 1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve

dolar göçer bu can bir anda. Koşar yine sana gün bir olunca. Yapamam sensiz dünya.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM.
3: Reklam.
4: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız, olmaz mı hayatım?
5: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir alırız. Alırsın canım.
4: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
5: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
6: Osman Uzal kuyumculuk. Zafer Caddesi numara 9 Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507-370-1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe
1: illallah. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071.
2: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
3: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
2: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
3: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
2: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
3: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
2: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
3: Hakan Onuş 0530 886 2841.
2: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
4: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızılkanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.
1: Kırıkkale müjde. Pekin Cebesi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu kurban bayramı sizlerle. büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz kurban bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekin Cebesi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekin Cebesi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
5: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
6: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoklamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
5: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
6: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
5: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
6: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşitesi'nde.
2: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliğiyle profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555-184-45-36 0555-184-45-36 Fatma Eroğlu. Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler. Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM-120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan yayınlanan kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens Mağaza Adres Yenidoğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung Mağaza Adres Yenidoğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası Adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli... ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya...

sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 71 FM.
1: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
0: 71 FM.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan vatandaşların huzur ve güven içinde sevdiklerine kavuşması için bakanlık birimlerinin tüm ekipleriyle sahada görev başında olduğunu bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Milli Aile Haftası'nı kutladığı paylaşımında aile bir milletin hafızası, kimliği ve geleceğe uzanan en güçlü köprüsüdür. Sevginin, merhametin ve dayanışmanın hayat bulduğu bu yapı toplumun ayakta kalmasını sağlayan en temel değerdir dedi. Mahkemece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği program değişti. Programa göre Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyum ABD'ye getirilerek veya İran'la işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eşliğinde imha edilmeli dedi. Şili'nin kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 101 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
4: Spor.
3: Playoff finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. Amilli futbol takımımız ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İskoçya'dan Hertz ya da Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Fener Kongre üyeleri platformuyla bir araya geldi. Safi, seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın, açıkça söylesin. Böylelikle sandığa gelen Fenerbahçe'nin kafasındaki soru işaretleri bitsin ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü Futbol A takımının yeni teknik direktörü hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili çalışmaların futbol direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6746 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 88 kuruş, euro 53 lira 42 kuruş, sterlin 61 lira 97 kuruş, Brent petrolü varil fiyatı 93 dolar 65 sent, bir bitcoin 77.221 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.890 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyon, Karahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
2: Haber.

0: bu bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507-370-1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe
1: illallah. Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.
2: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız, olmaz mı hayatım?
3: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir alırsın canım.
2: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
3: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
4: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de, Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 0071.
1: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Müzik Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 2337.
5: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
6: Onuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
5: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
6: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
5: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
6: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
5: Adres: Sanayi Mahallesi 1461 sokak numara 5, çevre yolu 6, hızlı tren istasyonu 6.
6: Hakan Onuş 0530 886 2841.
5: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
0: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda İsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres: Yeridoğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537 450 86 15. Mustafa Aktuğ.
7: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıkanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.
1: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres: Yenidoğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
8: 1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Reklam. Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu kurban bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz kurban bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM-120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre ses alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 71'in süper DJ'lerine.
1: Radyolarımızın sesi biraz açıktır.
0: Kırıkkale'yi 71'siz düşünemiyorum.
2: Alo, ben Tuğba. Ve 71 FM dinleyenleri, 71 FM'i seven herkese armağan etmek istiyorum.
3: İçtenler, candanlar. Yani tek kelimeyle mükemmel ki.
4: Yeni mahalleden arıyorum.
5: Karşıyaka. Kırıkkale'ye yeni geldim. Biraz
6: Yuva Mahallesi. Şu an Zafer Caddesi'nden arıyorum.
7: Beykahya.
8: Helloz Mahallesi.
9: Gündoğdu Mahallesi'nden.

Efendim herkese tekrardan merhabalar, sevgiler, selamlar, mutlu günler. Sayın dinleyen hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bayram öncesi son yayın. Başlıyoruz. İyisiniz, sahtesiniz, afiyettesinizdir inşallah. Şu anda herkes bir hengame içerisinde. Kimi ekmek parasının derdinde, kimisi paramı kazanayım da evime birkaç bir şey alayım derdinde. Allah herkesin yardımcısı olsun, sevgi ve selam olsun. Hepimiz ekmeğimizdeyiz, hepimiz işimizdeyiz. Bu arada bu tempoda tabii tatilde olanlar da var. Onlara da hayırlı tatiller dilerim efendim. Evet, 26 Mayıs 2026. Salı günündeyiz. Program Muhabbet başladı. Tabii ki evlerde şu anda bayram hengamesi içerisinde olanlar da var. Sadece dışarıda değil, değil mi? Evde böyle temizlik yapan, baklava açan, aman camın şurası biraz kirli olmuş diyen birçok insan var şu anda. Kız kalk biraz da ışın ucundan sen tut diyenler de var. Herkese selam olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Program Muhabbet başladı. Bayram olduğu için efendim, bayram öncesi olduğu için unutamadığınız bir bayram anınız var mı? Bunu konuşacağız. Gönder gelsin mesajlara. Yayın 14'te sona eriyor diye düşünmeyin. Belki 14.30'da sona erer. Duruma göre, yoğunluğa göre bakacağız. Sizleri seviyorum. Hoş geldiniz. Herkese hayırlı işler, mutlu günler. Bereketli olsun, güzel olsun, kazasız belasız olsun. Burası 71 Serkan yayında.

Evet, unutamadığınız bir bayram anınız var mı efendim? Bunun hakkında konuşuyoruz. Mesajlar gelmeye başladı. Radyo71.com.tr 0545-840-4888 WhatsApp ve Instagram 71 Radyo. Herkese selam olsun tekrardan. Deniz'le başlıyoruz. Deniz hoş geldin, kolay gelsin. Selam Serkan Bey, Arefe günümüz mübarek olsun. Amin. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da. Hülya hoş geldin. Sıradaki şarkılar herkese gelsin abi demiş. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Batuhan'cığım hoş geldin. Hep bizim Batuhan'la karıştırıyorum. Vallahi bak. Hep bizim Batuhan'la karıştırıyorum. Varırız da yakın ha. Neyse. Selam olsun Batuhan'cığım sana da. Bizim Batuhan nerede? Bizim Batuhan'a da selam olsun dinliyorsun. Fatma hoş geldin. Fatma. Kolay gelsin, güzel yayınların olsun. Çok teşekkür ediyorum. Herkese selam demiş. Ve aleyna aleyküm selam. Tüm Kırıkkale'nin Kurban Bayramı'nı enişten dileklerimle kutluyorum. İyi bayramlar. Selam olsun Fatma Eroğlu'na, Kırıkkale koltuk yıkamaya. Neydi o eskiden bir reklam var. Çitliyorum çitliyorum çıkmıyor. Bir şey vardı. Ama Fatma tek atıyor, görüyorum ben. Ha, bizim Batuhan da geldi. Evet, unutamadığım bir bayram anını anlat bakalım bana. Sibel, hoş geldin. İyi yayınlar, mutlu günler. Teşekkür ediyorum Sibel. Kırıkkale'm ya, çok özlemişim. Radyomuzu da çok özlemişim. Hoş geldin. Nereden geldin Sibel? Bizim köyde bayram sabahı herkes mezarlığa giderdi. Küçüktüm demiş. Dedemin elini hiç bırakmazdım. Bir bayram dönüşü eve gelirken gizlice cebime para koymuşu. Eve gelip görünce dünyalar benim olmuştu. Şimdi dedem yok ama her bayram cebime baktığımda o gün aklıma geliyor demiş. Konya'dan geldin. Hoş geldin Sefa. Allah'tan çok uzakta değilmiş. Hoş geldin Kırıkkale. Şu an Kırıkkale'de birçok ilin plakasını görebilirsiniz.

Radyo71.com.tr 0500 45 840 4888 WhatsApp, Instagram 71 Radyo. Medine hoş geldin. İyi yayınlar Serkan abi. Teşekkür ediyorum. Arefe gününüz kutlu olsun. Amin. Allah dualarını kabul etsin. Amin. Tuttuğun altın olsun abi. Amin. Vah. Bu kadar mı? Ne güzel gidiyorduk. Bizde niye Arefe günleri bir şey yok ya? Yani sadece bayramlarda değil mi? Böyle şeker haçlık toplama. Ben neredeydim? Anlatmış olabilirim. Bir daha anlatayım. Belki bilmeyenler vardır. Bir gün bayramda Erzurum'daydım. Yıllar önce. Arefe günüydü. Lan nasıl zil çalıyor böyle? Erzurum'da havada soğuk. Çocuklar dedim ki herhalde bunlar yani buradaki halkın çocukları, Erzurum halkın çocukları Arefe günü geliyorlar. Meğersem Arefe günü ayrı geliniyormuş. Orada da Arefe günü çocuklara kuru yemiş dağıtılıyormuş. Yani evine alıyorsun işte fındığını, fıstığını böyle. Yani çekirdek olay olarak değil, böyle fındık, fıstık, leblebi vesaire. Böyle şeyleri veriyorsun. Ya güzel bir şey aslında. Hani akşama kadar 2 kilo toplasa. Bizde neden yok? Vallahi olsaydı ben çıkardım ha. Evet, Erzurum'da böyle bir şeye denk gelmiştim. Çok güzel bir adet. Bayramda da şeker almaya geliyorlar. Mesela Arefe günü şekeri ver almıyor çocuk. Ben olsam Arefe günü de alırım. Bu ayrı mesele. Güzel. Batuhan'cığım. Vah. Batuhan yine yollarda kardeşim. O da benim gibi. O radyonun logosunu da açmış ki. Oh ekranına. Oh. Oh. Yollarda benim çitayla beraber. Yalnız benim. Ben buradan yayınlarsam senin orada ekranında mı yazıyor Batuhan? Öyle mi oluyor Batuhan? Güzelmiş lan. Dur oraya Batuhan yazayım. Şöyle Serkan abi kolay gelsin. Şöyle bir Fadime'm yapsak mı ki? Yaparız tabii ki. Bayağıdır istemiyorsun sen Fadime'yi. Evet bayram anını anlat bana. Hadi bana.

bugün nasılsın? Kendinin çok yorma. Tamam, kendimin çok yormam. Hoş bulduk. Güzel yayın olsun. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Şöyle iyiyim. Birazcık müdahale ettim burnuma. Burnuma müdahale ettim. Yoksa zordu. Sabah kaçtı yattığımda ya. Yetiştirebileceğim şeyler vardı işte. Yani reklamlar vesaire. Sabah kaçtı yattığımda ya, hatırlamıyorum. 6:30 muydu? 7'ye mi geliyordu? Fadime yok mu? Neden yok Batuhan? Dur, Fadime'yi yayınlarken senin adını yazacağım. Oraya ne yazacağım biliyor musun? Batuhan Jettir Baba yazacağım. Sen de onun ekran fotoğrafını bana göndereceksin. Fadime ne oldu? Fadime'ye ne oldu? Fadime'ye ne oldu? Şarkı yayınlayacağım, çok konuşmayacağım. Hülya, artık olayı bayağı büyütmüşsün kız sen. İngilizce falan yazıyorsun. Serkan abi, anımız var anımız. Bayrağında herkese vardım. I am gallery unutmuş. Vallahi Serkan abi, sonra geri attım. Definition like unuttum da sen geri geldin ki definition, o da definition. O da definition, sen de definition. Bana yani bence ayıp ettiler definition. Ya neden öyle oldu? Ne yapıyorsun Hülya? Zaten ben zor okuyorum, bir de İngilizce yazıyorsun. Herkese vardım. They I am gallery. Sonra geri gittim. Definition like unuttum. Seni geri geldin ki definition, o da definition. Vallahi tercüme eden biri gelsin bana anlatsın. Ben anlamadım.

Lütfen oyun havasını gönderiyorum bir saniye. Nerede oyun havası? Alper. Batuhan Jet'tir baba. Değiştirdin mi şarkıyı? Ha, Koç gibi Ankaralıyım. Tamam, şey değiştirmiş. Peki, nasıl istersen. Sadık mıydı?

Harbi ne güzel olmuş ha. Batuhan Jetleri. Oraya ben istediğimi yazarım artık ha. Valla bunu iyi hatırlattın. Bak şeyi değiştirecektim. Normal radyo frekansında altta yazan yazıyı değiştirecektim. Bak iyi hatırlattın. Bayram mesajıyla değiştirecektim orayı. Diyorum aklımda bir şey var. Ben bugün bir şey yapacağım, bir şey yapacağım. Heh, iyi hatırlattın. Evet. Bana bir bayram anını anlatır mısın sayın dinleyen? Bekliyorum. Radyo71.com.tr 0545-840-48-87 WhatsApp, Instagram 71 Radyo. Serkan abi hayırlı bayramlar, herkesin bayramını kutlarım demiş Hülya. Serkan abi vallahi İngilizce yazmadım. Tamam, İngilizce söylemek kim ben kim demiş. Şimdi bunu Hülya'nın bu attığı mesajı telaffuz edecek bir gönüllü arıyorum. Ona bu mesajı atacağım, o mesajı bana çevirsin göndersin. Abi İngilizce yazıyor işte, bak I am gallery. Definition like. Gergelding definition. Definition. Bana Hülya'nın mesajını tercüme edecek birini söyleyin. Hemen o mesajı ona atacağım. Bana normalini yazsın. Ben de okuyayım Hülya'nın normal mesajını. Tam Türkçe yazdın ama muhtemelen senin sözlük onu değiştirdi bir şekilde. Rahime hoş geldin. Rahime'ye selam. Evet. Kolay gelsin abi, yayınlar. Teşekkür ederim abiciğim, canım kardeşim benim. Varlığın daim olsun. Abi rahmetli dedem ben küçükken tüm çocuklara balon verirdi. Ben küçükken paraya değil de balonu daha çok isterdim demiş.

musun Rahime? Şöyle düşündüm. Dedem bana hiçbir şey vermemiş ya. Harbiden nekanı cennet olsun da. Bir şey demiyorum. Lan hiçbir şey vermemiş ya. Vah, oturdum da şu an kendime üzüldüm biliyor musun?

Deniz, ilk defa acıdım sana, Allah Medine'ye at, çevirsin demiş. Atacağım, dur dur, Medine, sana atacağım bunu. Sen çevir abi. Abi deden hiç mi bir şey almadı? Almadı diyorum işte, almadı. Konuşturmayın beni. Konuşursam çok kötü şeyler olur.

Ben balon almazdım, parayı alırdım demiş Medi. Medine, sana mesajı atıyorum. Nerede Hülya'nın mesajı? Hülya'nın mesajını bir göndersenize. Hülya'nın mesajını bir göndersenize. Radyo71.com.tr 0545-840-48-87 WhatsApp, Instagram 71 Radyo. Hadi bakalım. Gönder mesajını.

Gökhan'cığım hoş geldin. Gökhan demiyorum ben ona. Taki diyorum. Taki. Adamın bayram anısı bile değişik ya. Bak hiç bu zamana kadar Taki'nin mesajlarını okuyamadım. Hep böyle değişik düşük mesajlar gönderiyor. Bayramın birinci günü Antalya mı? Neyse. Boş otel bulamadık. Damsız almıyorlardı. İki kişiydik. Ben bunu okusam seni alırlar var ya.

üst düzey yetkili olarak söyleyeyim. O, ben onu oyum demiş. Çocuğum orada deyip girmiş içeri. Adamın anısı bile sıkıntılı. Lan bizim basın kartımız var, her yerde gösteremiyoruz bile yani. Deniz, Levent Yüksel yeter ki onursuz olmasın aşk size zahmet. Tabii ki memnuniyetle. Kral hoş geldin. Nuh Eroğlu. Kral iyi yayınlar, uyuyakalmışım, hiç sorma sor yetiştim demiş. Sen mi ben mi? Sen mi ben mi? Vah. Ebru Gündeş parçamız yolla da dinleyelim bari, bayramımız şimdiden kutlu olsun demiş. Cümlemizin. Cümlemizin. Amin.

0: Radyo71.com.tr 0545-840-4887 WhatsApp, Instagram 71 Radyo. Medine'ye attık mı mesajı? Medine yalnız o İngilizce değilmiş bak, Türkçeymiş. Hülya öyle söylüyor. Ben çeviremedim, sen çevir. Kesinlikle demek abi demiş. Dayım galeriyi unutmuş diyorsa. Hülya sesli mesaj göndermiş. Ne yazdı acaba? Ne söyledi acaba?
1: Serkan abi, ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Abi şöyle söyleyeyim. Bayramda...
0: Hülya'nın sesini biraz daha yakınlaştırabiliyor muyuz? Çok uzaktan geliyor. Ben duyuyorum ama dinleyiciler tam net duyamayabilir. En son baktı, işin içinden çıkamıyor, sesli göndermiş. Hülya'nın mesajını sesli daha yakın alabiliyor muyuz? Biraz daha yakınlaştıralım. Biraz daha netleştirelim daha doğrusu. Yapabiliyor muyuz? Var mı böyle bir imkanımız? 2026 Türkiye'sinde vardır diye düşünüyorum. Hadi varmış. Dinleyelim o zaman. Gönderin bakalım Hülya'nın mesajını.
1: Serkan abi, ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Abi şöyle söyleyeyim. Bayramda dayımı unutmuştum. Gidecektim. Bütün herkese gittim. Dayımı unutmuşum. Nasıl olduysa oldu. Gerçekten unutmuşum yani. Ben hiç hatırlamıyorum. Sonra oraya gittim. Geri döndük gittik. Dedim ki dayı unutmuşum. Vallahi dedim, kusura bakma dedim. Geri keşke dedi. Yani keşke gelmeseydin diyerek yüzüme konuştu. Bir ben de gitmedim. Bağrımda bilene gitmedim abi. Tabii pek konuşmuyorum. Bana öyle değil.
0: Hülya, anlamaya çalıştım. Ama sanki senden çok kuşunun derdi varmış gibi. Kuşun daha çok dertli gibi, kuşun anlatmaya çalışıyor bayram anısını galiba seninle alakalı. Seni susturmaya çalışıyor arkandan. Yani kuşun arkadan ötüyor yani. Onu anlayamadım. Ama muhtemelen kısmen de olsa bayramda dayına gitmeyi unutmuşsun. Evet, dayın da sana küsmüş. Ama kuşun daha dertli, haberin olsun. Haberin olsun lan. O kuşun çok dertli. Hiç susmuyor. Sürekli ötüyor. Kuşun sürekli ötüyor Hülya. Medine kuş dili biliyor musun?

Evet, tüm esnaflara, şu anda pazarda olanlara selam olsun, hayırlı işler olsun. Ev hanımları, temizlik nasıl gidiyor? Camlar, camlar. Hadi bakalım.

biri hayrına şuraya bir kahve gönderse de içsek ne var sanki, çay da olur. Bugün yalnız kaldım ya. Evet, hiç insanların işi gücü yok. Sana çay da alayım. Devam edelim. Hemen geliyorum, ayrılmayın.

Hadi bakalım devam. Ebru Gündeş'i yayınlayalım birazdan. Ebru Gündeş'i Nuh ve Fatma için göndereceğiz.

listede bir dursun. Levent Yüksel de var. Arka arkaya yayınlayalım olmadı. Ebru. Yine geçenki gibi

0: Evet.
1: Nuh ve Fatma için gelecek birazdan. Deniz, kapanışı Cansu sesli mesaj atarak yapacak olursa senin için. Tabii ki ya. Cansu gelmiş yani. Ben tamamen susarım Cansu için. Kuşu dinlesen, kuşu dinleyemiyorum. Bir çözmeye çalıştım. Kuş çok dertli. Hülya'nın kuşu. Sanki bir parmağını kapatıp dört parmağını açıp açıp kapatıyor gibi geldi bana. Yani sanki öyle bir vibe aldım ben ondan. Bu kadar çok konuştuğuna göre kuş. Ben öyle bir şey hissettim. Bilmiyorum siz de hissettiniz mi? Sanki böyle elini kaldırmış, ayaklarını kaldırmış. Birini kapatmış da dördünü kapatıp kapatıp açıyor gibi geldi. Medine. Abi bayramda herkese gittim. Dayımı unuttum diyor. Tamam. Sen kuşu çöz kuşu. Evet, bayram anılarınızı gönderin ya bana. Sadece şey olarak düşünmeyin yani, böyle akraba olarak düşünmeyin. Böyle bayramda böyle karşı komşular olur, apartman karşısında böyle şeyler olur. Ben böyle şeylere daha çok dikkat ediyorum. Bizde bir tane vardı var ya. Abi var ya, kadın efsaneydi ya. Yani şimdi mesela teknoloji gelişti. Google Maps'ler, şunlar bunlar. İşte yapay zekalar. Ya bir şey soruyorsun hemen cevaplıyor. Şu an mesela, o zaman işte her mahallede bir şey vardı. Neydi? Öyle bir dizi vardı. Müzevir Müzeyyen miydi?

0: Vallahi vardı ya. Bak aklıma geldi ha. Vallahi aklıma geldi yani. Tabii ki evlerde de yok değildi yani, evde de ben de yaşamışımdır ya. Yani bayramdan önce evlerde sıkı yönetim ilan edilirdi ya. Gerçek söylüyorum yani böyle. Şöyle erkek, kız yok fark etmez abi. Hurra, Allah ne verdiyse. Bizim evde de öyle yani, resmen sıkı yönetim ilan edilirdi. Annem sabahın köründe kalkar uyandırırdı. Kalkın, yarın misafirler gelecek. Ev savaş alanı gibi. Bir kere hiç unutmuyorum, koltukları çektik böyle. Şeydeyiz, kendi evimizde değiliz. Babaannem, anneannemin evini temizliyor. Böyle bir şey yani. Tabii onlar da temizleniyordu. Yaşlı oldukları için oraya da gidiyorduk. Ekip olarak gidiyoruz. Babaannem geldi. Anneannem hatırlayamadım ya. Ya babaannem ya anneannem, bilmiyorum. Ama koltukları çektik böyle. Halının altından çıkanları bir görmeniz lazım. Kumanda mı ararsın, çorap mı ararsın, bozuk para mı, bir de şey bulmuştum, tek kimin olduğunu bilmediğim bir tek terlik yani, çifti de değil, teki var. ev değil, kayıp eşya bürosu gibiydi maşallah. Ve sıkılmışım, cam siliyorum diye numara yapıyorum, aynı yeri silip duruyorum arkadaşlar. Annem uzaktan bağırıyor. Oğlum orayı değil, orayı değil. Lekeyi sil, camı incelttin diye bağırıyor. Bir de halı çırpma, silme olayı vardı ya. Bir çırparsın, toz bir kalkar. Komşu bağırır. Çamaşırlar kahverengi oldu. Ne yapıyorsunuz yukarıda? Anam oradan bağırır. Bayram temizliği idare et. Bir de tabii evin müze alanı vardır arkadaşlar. Salon. Kimse giremez misafirden başka. Oraya girme. Oraya oturma. Yastığa yaslanma. Sehpaya dokunma. Ona dokunma, buna dokunma. Biz nerede yaşayacağız ya? Yani? Ama akşam oldu mu herkes bitkin düşüyor tabii. Annem böyle oturuyor kol. Oh, mis gibi oldu. Ben yerde yatıyorum. Anneme şey dediğimi hatırlıyorum. Anne, gözümden cif mi çıkıyor, bir bakar mısın? Evet, Medine baklava açıyor Sözde demiş. Bakayım. Yani güzel bir başlangıç bence. Ha Medine? Olur bence bu iş. Baktın olmuyor, sen ondan bir pişi yap, ben yiyeyim abi. Dediklerinizin aynısı bende de var demiş Deniz. Medine, pişman mısın? Perişan mısın, pişman mısın? Evet, iki güzel şarkı göndereceğim. Harikasınız ya, yemin ediyorum harikasınız. Güldüm ben.
1: Radyo71.com.tr 0545 840 48 87 WhatsApp ve Instagram 71 Radyo FM. Devam ediyoruz.

Levent Yüksel onursuz olmasın aşk değil mi? Öncesinde bu Deniz'in istediği parçaydı. Onun öncesinde Fatma ve Nuh çifti için gönderiyorum. Ebru Gündeş devamında yayındayız.

0: Hani diyor ya, tanımam senden başkasını. Çünkü bu dünyada bana yuva gibi gelen tek kalp seninkiydi.
1: Serkan'la aşk muhabbet bambaşka.

Evet, 13.47 oldu saatler efendim. Yayın devam ediyor. Gönder bakalım mesajını. Bekliyorum. Bana unutamadığın bir bayram anını anlat bakalım. Radyo71.com.tr 0545-844-8887 WhatsApp ve Instagram 71 Radyo. Mustafa hoş geldin. Abi yeni ayakkabı alınmıştı. Kimse anlamadım, dur bakayım. Yeni ayakkabı alınmıştı bayramda sana. Kimse basmasın diye eve girerken bile çıkarmıyordun. Misafirlikte ayakkabıları kapının önüne dizmişler. Çıkışta yanlışlıkla dayının ayakkabısını mı giydin? Dayın kaç yaşında senin? Aynı yaştadır değil mi dayısı? Anlamadım onu. Evet, hadi bakalım gönder mesajını. Fatma. Kolay gelsin, güzel yayınların olsun. Herkese selam olsun. Tüm Kırıkkale'nin tekrardan ben aynı mesajı tekrar okuyorum. Farkında mısınız arkadaşlar? Çift görüyorum sayıları, şeyleri şu an. Hala, çünkü kafamda hala ne dönüyor biliyor musunuz? Tüm Kırıkkale halkının, tüm müşterilerimizin kurban. Ben istek ve istemeyi unuttum, çalabilirsen demiş. Tabii ki çalarım. Çakal, promilim yüksek, çalar mısın? Tabii ki. Kurban bayramınızı kutlarsam. Evet, Çakal'dan dinliyoruz. Kurban bayramınızı kutlarsın.

Yemin ediyorum sabah alarmı kaç defa ertelediğimi hatırlamıyorum. Rüyamda alarm erteledim ya. Vallahi. Bir insan kalkar erteler ya, ben rüyamda erteliyorum. Neyse. Olur öyle şeyler. Sıradaki şakalı kurbancılar arıyor. Promilim çok yüksek.

0: bardak su içişim bu benim ya. Tamam, suyu seviyoruz da. Yine bitti. Suyum bitti.
1: Eskiden öyle bağırır.
0: Anne! Bitti! Gönderelim hemen, adres gönder. Kahve çayın işte var ya. Mah! Var ya böyle. Ne olursa olsun, ne zaman başım sıkışsa, bir şey olsa hemen anında yetişiliyor. Allah yokluğunuzu göstermesin.

Murat'cığım hoş geldin. Murat'a bir selam olsun. Selamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum Murat'cığım. Benim bayram deyince aklıma hep 90'ların sonundaki o ilk gece gelir. Hangi ilk gece? Öncesini okuyayım da bir saniye. Evet. Annemle babamın binbir zorlukla aldığı o ışıklı spor ayakkabılarını unutamam demiş. Bayram sabahına kadar heyecandan uyuyamamıştım. Ne yaptım biliyor musunuz? Bilmiyoruz, öğreneceğiz. Ayakkabılar kirlenmesin diye yatağın içine koyup onlara sarılarak uyumuştum. Sabah uyandığımda yorganın içi buram buram yeni ayakkabı kokuyordu. Şimdi ne zaman yeni bir ayakkabı kokusu alsam o çocukluk bayramlarının masumiyeti gelir aklıma. Herkese iyi bayramlar demiş.

Anım var mı? Olmaz mı? Hala içimde derttir. Onun yüzünden hala koyun eti yiyemiyorum ya. Ne güzel insanların, ne güzel bayram anıları var. Biz de ne dedemizden bir şey gördük. Düşünün, bayramda çocuklar şeye gider, ne yapar? Hani evlere gider, bayram şeker. Orada bile şansım gülmedi benim ya. Hatırlamıyorum, kurban mı Ramazan mı? Bayramda mahallede şeker toplamaya çıktık. İlk girdiğim evdeki teyze bana çay ikram etti ya. Ya tabi durumu yoktur o şey de. Ve kesme şeker vermiş. Kendimi at gibi hissettim ya. Anlatacağım anımı birazdan. Kral, iyi yayınlar. Konuyu duyunca yazmadan edemedim demiş. Hakan, hoş geldin. Eyvallah. Biz mahallede 4 kuzendik. Tam bir bayram çetesiydik. Bir keresinde mahallenin en zengin ama en cimri abisinin kapısına dayandık. Dayandık bak sen. Bize harçlık vermez diye strateji yaptık. En küçük kuzeni önden salıp ağlamaklı bir sesle elini öptürdük. Adam dayanamadı. O dönemin en büyük kağıt parasını çıkarıp buna verdi. Biz arkada milyoner olduk diye sevinirken küçük kuzen parayı kapıp bakkala koştu ve hepsine cips aldı. Bayram harçlığımızın hiç eden o kuzeni hala her bayramda sevgiyle anıyoruz demiş.

hain kuzen. Serkan çok haklısın demiş Esra. Ne konuda haklıyım? Sana da mı kesme şeker verdiler? Kurban Bayramı sabahında hatırlamıyorum kaç yaşında

işte babam bir tane koyun almış. Allah kabul etsin o zaman işte. Koyunu kesti. Evin önünde o zaman serbestti tabii ki. Koyunu kestik vesaire neyse. İşte derisini yüzeceğiz, şişiriyoruz. İşte ben hortumu babam ayağın arasından işte neyse koydu. Şişiriyorum. Şişirdikçe babam hafifçe vuruyor böyle vesaire. Ben şişiriyorum, babam vuruyor. Ben şişiriyorum. Sonra babam ağzımda hortumun olduğunu unutup eliyle bastırmasıyla beraber o koyunun içindeki hava komple benim vücudumun içine doldu arkadaşlar. Ve ben bir yıl koyun olarak gezdim. Bir yıl koyun olarak gezdim yani bildiğin koyun kokusuyla yaşadım bir yıl boyunca. O yüzden o gün bugündür hiçbir zaman koyun eti yemem. Yiyemem. Diyor mu? Bizde anı böyle ya. Hiçbir yerden gülmedi bayram anı. Ne dedemizden bir şey gördü. Neyse ya. Adam ölmüş gitmiş tövbesi. Evet. Sen bir bardak su getir. Kendime diyorum bugün yalnız mı? Serkan sen bir bardak su getir kendine. Birazdan veda edeceğim. Son mesajlarınızı gönderir.

Teşekkür ediyorum. Şimdi size bir güzel bayram mesajı tadında bir veda. Bir de böyle birazcık ayrılık kokan. Veda edeceğim birazdan. Bakalım ama mesajları bir bitirelim. Rahime, abi sen en azından koyun yemiyorsun. Ben hiç et yemiyorum. Bir tavukla kıyma yiyorum. Balık falan hiçbirini yemem. Kurban bayramında da karpuz ya da salatayla hayatta kalıyorum. Hayatta kalıyorum.

Medine'den aldım ben geçtim başa demiş. Kız bu ne? Of. Bol ceviz her zaman iyidir abi.

Evet, şu an normal frekansa yayın kesildi. Bir bekleyelim bir 5 dakika. Nazara geldik yine. İnşallah elektrik kesintisi olmamıştır. İnşallah elektrik kesintisi olmamıştır. Birazcık bekleyeceğim. O zaman şöyle yapalım, bir şarkı yayınlayalım. İnternetten dinleyenler var şu anda. İnşallah vericilerin orada elektrik kesintisi olmamıştır. Ben bir şarkı daha yayınlayayım. Belki o esnada gelir. Son dakika golü yedik ya.

Kesin elektrik kesildi var ya. Gelmen lazım. Bak gelmen lazım. Veda edeceğim, gelmen lazım. Beklerim, şarkıyı gönderelim de bakalım benim.

Evet, bir şarkı da geldi. Elektrik kesintisi yaşamışız. Tekrardan gitmeden ben hemen vedamı yapayım. Şu an geldi galiba. Evet. Tekrardan gitmeden hemen hızlıca vedamı yapayım. Galiba bugün elektrik kesintisi yaşayacağız o bölgelerde. Ahalı bölgesinde. Anladığım kadarıyla. Hiç gerek yok. Evet. En son denizin tatlısında kalmıştık. Eline sağlık. Şimdiden afiyet olsun. Vah. Evet. İki tane ses kaydı var. Bir dinleyin bakayım ben önce. Ona göre önce ben mi veda edeceğim? Yoksa... Cansu mu?

Cansu'nun bir ses kaydı var. Vedası. Cansu veda etsin önce. Sonra ben çünkü bir şey konuşacağım o yüzden. Ya da yok. Cansu'yu en son konuşturayım ya. Cansu'yu en son konuşturayım.

0: Birazcık sizlerden ayrı kalacağım. Evet, bugün de programın sonuna geldik ama öyle sıradan bir kapanış olmasını istiyorum. Çünkü yarın bayram. Yarından itibaren ülkece 3 şey başlayacak. Kolonya kokusu, baklava trafiği ve et kokusu. Ha bir de şu var tabii. Allah aşkına bir çay daha içmeden gidemezsin baskısı olacak. Şimdi ben mikrofonun başından bir müddet ayrılıyorum. Pazartesiye kadar yayın yok sayın dinleyen. Evet, pazartesiye kadar yayın yok. Yine yoğun bir şekilde çalışacağım. Pazartesi günü yayına gireceğim arkadaşlar. Pazartesi günü yayına gireceğim ama... Sonrasında bir daha kaçacağım. Yani... Şöyle birkaç gün haftaya ayın ikisinde, Haziran ikisinde birkaç gün böyle bir 2-3 gün kaçacağım. Sonra Allah'ın izniyle bir aksilik olmadığı sürece uzun bir süre yayında olacağız. Şöyle biraz kafa toplamaya ihtiyacım vardı. Birkaç gün fazla değil, bir 3 gün kaçacağım. Dediğim gibi ben ya yazın başında gidiyordum ya sonunda gidiyordum. Bu sefer yazın sonunda gitmeyeceğim, yazın başında gideceğim. Sonrasında devam edeceğiz yayınlarımıza Allah'ın izniyle. Pazartesi yayında olacağım ama haberiniz olsun. Ama aklım yine sizde olacak. Çünkü hani derler ya, insan alışıyor be. Allah izin verirse pazartesi burada sizinle yine gülmeye, dertleşmeye, saçma sapan anılara kahkaha atmaya devam edeceğiz. Benim gibi, yani benim saçma sapan anılarıma kahkaha atmaya devam edeceğiz. Yanlış anlaşılmasın. Bayram demek çocukken cebimizden harçlık girince dünyanın en zengin insanı olduğumuzu sanmak demekti değil mi? Şimdi büyüdük, harçlığı biz veriyoruz. Hayat gerçekten tam bir ters köşe. Eskiden kapı gezer şeker toplardık ki ben kesme şeker alıyordum genellikle. Harçlığı biz veriyoruz gerçekten değil mi? Şimdi misafir gelince de inşallah çabuk kalkarlar diye saate bakıyoruz. Haksızsam haksızsın değil. Yine yarın sabah o klasik cümleler olacak. Kurban kesiminden sonra oğlum işte gömleğini giy, kolonyayı gözüne sıkma, misafir gelmeden ortalığı kaldırın. Bayramların değişmeyen efsanesi. Bir de tabii bayram ziyaretlerinde standart sorular. Ne zaman evleniyorsun? İşler nasıl? Beni tanıdın mı? Hayır amca, tanıyamadım çünkü seni en son 2009 Kurban Bayramı'nda görmüştüm. Gibi. İşin şakası bir yana, bayramlar gerçekten çok kıymetli. Aynı sofrada oturabildiğimiz, sarılabildiğimiz, kahkahayı paylaşabildiğimiz her anın değeri çok büyük sayın dinleyen. O yüzden ne olursa olsun bu bayram bol bol gülün, olur mu? Büyüklerinizi arayın, küçüklerinizi sevindirin, küslük varsa bitirin. Çünkü hayat bazen bir bayram sabahı kadar çok kısa. Ben şimdi müsaadenizi istiyorum sevgili dinleyen. Pazartesi günü yeniden burada olacağız. Yine şarkılarla, kahkahalarla, yine aynı samimiyette burada buluşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Tatlıyı ve eti çok kaçırmayın. Ve yardımlaşmayı da unutmayın. Ve unutmayın, yiyemeyen, kesemeyen binlerce insan var. Kolonyayı da gözünüze değil elinize dökün lütfen efendim. Hepinize sağlık, huzur ve bol kahkahalı bir bayram diliyorum. İyi bayramlar Kırıkkale. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Mutlu kalın, esen kalın. Vedayı Cansu yapacak. Ben kendi vedamı yaptım. Cansu da benim adıma bir veda yapsın ve bitirelim inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Gel Cansucuğum. Yap bakalım bebeğim son mesaj, son veda konuşmasını.
1: Benim varlığım zamanla ya da uzaklıkla sınırlı değildir. Zamanı kaldırınca aynı yerdeyiz. Uzaklığı kaldırınca aynı andayız. Her zaman ve her yerde beraberiz. Sevdiklerinize ve yüreğinizdekilere iyi bakın. Cansuca baş baş. Hayırlı bayramlar Serkan abi.
0: Hayırlı bayramlar prenses.

0: Reklam.
1: Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliğiyle profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555 184 45 36 0555 184 45 36 Fatma Eroğlu.
2: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
3: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
2: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
3: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
4: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
5: Allah.
1: Bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
5: La ilahe illallah.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin eviyle sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinize en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
0: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
6: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
0: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
6: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
0: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
6: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
0: Adres: Sanayi Mahallesi, 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
6: Hakan Onuş 0530 886 2841.
0: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
7: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıkanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.

0: Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu kurban bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz kurban bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 78 91.
1: Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşmesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.

yine yeni yeniden. Köşe başı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşihanlı bileyici Mustafa Aktul tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri bıçak dünyasında İsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yular, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yenidoğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537 400 50 86 15 Mustafa Aktuğ.

alışamaz. Bir rüzgar eser, hasretini bedenime taşırım. Ben

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam. Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş, seçmiş, almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız, olmaz mı hayatım?
2: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
1: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
2: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
3: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
4: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT yanı Kırıkkale.
5: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
6: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
5: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
6: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
5: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
6: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
3: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale, telefonlar 0318 218 3175, 0546 475 8909.

0: radyonuz. Reklam.
1: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 32 70. Duran Ürün, Adem Ürün. Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliğiyle profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555 184 45 36 0555 184 45 36 Fatma Eroğlu. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle yeni şehrin en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin eviyle sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi düğünlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mazmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye. Çeyiz paketi Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında

etti. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Ya ver
1: 100.5 sizin radyonuz.
0: Dermanı.
2: 71 efendim.
3: Tüm Kırıkkale ve Balışeh halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışeh Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
4: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
5: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
4: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
3: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
4: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profilo Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
5: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
5: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
5: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
5: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştu.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
5: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
4: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
3: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

0: Ya pardon. Biraz önceki şarkıyı tekrar açar mısın?
1: Aç lan, aç aç. Aç lan aç.
2: Ne yapalım bebeğim?

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 efendim.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlem.

0: 95.5 sizin radyonuz.
1: 71 defa.
2: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
3: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
4: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
2: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boz Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
3: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkanlı, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in ailelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 24-26 Haziran 2026'da İstanbul'da gerçekleştirilecek 4. Milli Eğitim Kongresi, temel eğitimde temel eğitim süreci tüm yönleriyle ele alınacak. Rize'nin Pazar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahasıyla özel bir çay fabrikasını su basarken belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı öncesi denetimler arttırıldı. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, plaka tanıma sisteminden edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 150 bin araç giriş oldu. Bu da yaklaşık 500 bin kişiye tekabül etmekte. Otellerimiz %90 doluluk oranında dedi. Çanakkale Valiliği tarafından alınan kararla ormanlara görevliler dışında girişler 1 Haziran'dan 30 Eylül'e kadar yasaklandı. Spor. Playoff finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. Amilli futbol takımımız ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İskoçya'dan Hertz ya da Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Fener Kongre üyeleri platformuyla bir araya geldi. Safi, seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın, açıkça söylesin. Böylelikle sandığa gelen Fenerbahçe'nin kafasındaki soru işaretleri bitsin ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü Futbol A takımının yeni teknik direktörü hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili çalışmaların futbol direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6746 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 88 kuruş, euro 53 lira 42 kuruş, sterlin 61 lira 97 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 65 sent, bir bitcoin 77.221 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.890 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyon, Karahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

0: Kirefem.
1: Bayram heyecanı Teknosa'da. Karcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi TeknoClub'a özel 10.999 lira.
0: Git 71 FM.
2: Tüm Kırıkkale ve Balışeh halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışeh Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
3: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
4: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
2: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlik dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
3: Kurban Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
3: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği. Hakan Onuş.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
3: Mutlu bayramlar Kırık Kalem.
2: Mutlu bayramlar Kırık.

0: 71 FM.
1: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye. Teknoloji Teknosa'da insan.
0: 71 FM.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'la dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in ailelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 24-26 Haziran 2026'da İstanbul'da gerçekleştirilecek 4. Milli Eğitim Kongresi, temel eğitimde temel eğitim süreci tüm yönleriyle ele alınacak. Rize'nin Pazarı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahasıyla özel bir çay fabrikasını su basarken belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı öncesi denetimler arttırıldı. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, plaka tanıma sisteminden edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 150 bin araç giriş oldu. Bu da yaklaşık 500 bin kişiye tekabül etmekte. Otellerimiz %90 doluluk oranında dedi. Çanakkale Valiliği tarafından alınan kararla ormanlara görevliler dışında girişler 1 Haziran'dan 30 Eylül'e kadar yasaklandı.
0: Spor.
3: Playoff finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. A milli futbol takımımız ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İskoçya'dan Hersya'da, Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Fener Kongre üyeleri platformuyla bir araya geldi. Safi, seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın, açıkça söylesin. Böylelikle sandığa gelen Fenerbahçe'nin kafasındaki soru işaretleri bitsin ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü Futbol A takımının yeni teknik direktörü hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili çalışmaların futbol direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
0: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6746 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 88 kuruş, euro 53 lira 42 kuruş, sterlin 61 lira 97 kuruş, Brent petrolü varil fiyatı 93 dolar 65 sent, bir bitcoin 77.221 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.890 puandan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyon, Karahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

0: 71 FM.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boz Siemens Profilo Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

71 efendim. 71 efendim. Sizin radyonuz, sizin sesiniz.

0: 71 FM.
1: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
0: Git 71 FM.
2: Tüm Kırıkkale ve Balışeh halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışeh Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
3: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
4: Geçmişten bugüne kurduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
2: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştu.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
3: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
3: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği. Hakan Onuş.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
3: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

71 efendim. 71 efendim. Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efendim. 71 efendim.

Senden daha öncesi yok ki. Çoktan kaldırdım çatıya

0: 71 FM.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efem. 71 efem.

alışamaz. Bir rüzgar eser, hasretini bedenime taşırım. Ben demiştim ya yokluğuma.

0: 71 FM.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışeh halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışeh Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pire Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 FM. 71 FM.

0: %95 sizin radyonuz.
1: 71 efendim.
2: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
3: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
4: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
2: Tüm üyelerimizin de Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
2: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
3: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

Sen demek ölesiye sevmek. Sen demek candan sevmek. Her sabah senin yanında uyanıp

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Git 71 FM.
2: Tüm Kırıkkale ve Balışeh halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışeh Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
3: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
4: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
2: Tüm üyelerimizin de Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
2: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profilo Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştu.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
3: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

Ne beni görüyor, ne beni seviyor, ne de beni hissediyorsun. Ben ise düşmüşüm bir duygusala. Cebimde ve gönlümde ne varsa bu akşam dökmüşüm senin masana. Bu akşam benden ne alırsan senin için kar be. Çünkü sen taş kalpli, sen vicdansız ve sen hayırsızın birisin. Aslında seni gündüz tanımak lazım ama gece sarhoşken güzel geliyorsun be. Gece sarhoşken

benden sonra ne oldu diye sorma. Neyini anlatayım? Hırçınlığımı mı yoksa acıdan tutmayan dizlerimi mi? İlk oyun arkadaşımdın, çocukluğumu çaldın. Yine oyun bozanlık yapıp istediğim olmadı diye çekip arkanı gittin. Hani hep övünürdüm ya, beni bir şey yıkamaz diye. Meğer sen yokluğunla yıkarım diye niyet etmişsin. Dermansız bir derde düştün. Bir derdin bin dert oldu. Bir sağa döndün, bir sola döndün. Bu kadar vicdansızlık çok ağır geldi, yoruldun. Elimde olsa söküp vermez miydim ciğerimi? Elimde olsa tutup gelmez miydim seninle? Belki yine kızardın, yine küserdin. Olsun be, olsun. Ben sensiz yaşamaktansa seninle cehenneme razıydım. Ne çok acı biriktirdik birlikte. Ne çok acı biriktirdik birlikte. Şimdi hepsi bana mı kaldı? İnsan hiç acımaz mı kardeşine? Ben seni kardeşsiz bırakmadım da sen beni abisiz bıraktın. Senin yaptığın oldu mu şimdi? Allah'ın verdiği canı sen kullara bağışladın. Ne ben ne de doktorlar anladı ciğerlerini amansız saran derdi. Yahu çıkıp dağlara bağırsaydın, anlatsaydın derdini, onlar saklardı sırlarını. Senden sonra her şey konuştuğumuz gibi oldu, hiç şaşırmadım. Yalnız bu acıyla nasıl baş edilir, bunu hiç konuşmadık. Sen ne mi yaptın? Sen köklü bir ağacı gövdesinden parçalayarak söküp aldın. Sen küllerinden binbir acıyla var olan bir bedene giderken gökyüzünden taşlar yağdırdın. Sen merhameti, insanlığı, vicdanı bitmiş olanları sevindirdin. Yahu sen zorla var ettiğim değerlerimi tekmeleyerek gittin. Merhametimi öfkeme takas ettin. Dünyanın bütün

0: Sana verdiğim sözü tutup seni annemin koynuna gömdüm. Senden sonra bir de son nefesime kadar yüreğimin mezarlığına gömdüklerim var. Yani anlayacağın, yapayalnız kaldım. Sen gittin ya, gökyüzü bir ağladı, bir ağladı sorma. Eşlik etti feryadıma acıma. Şimdi otur annemin yanına, uzun uzun anlat yaralarını. Annem sarar. Anne, beni affet. Abimi sana emanet ederek yalnızlığını bitirdim. Sana yemin ediyorum, emanetine hiç ihanet etmedim. Sadece yarası çok derindeydi. Ne yaptım ise saramadım. Şimdi siz söyleyin. Şimdi siz söyleyin. Ben burada tek başıma ne yapacağım? Acıdan tutmayan dizlerimle kime gideceğim? Ben burada her gün azar azar ölüyorum. Beynimi ilaçlarla uyutuyorum da ciğerimde kanayan yaraya derman bulamıyorum. Sizi öyle çok, öyle çok, öyle çok özledim ki. Sen rahat uyu abiciğim. Emanetin emanetimdir. Son nefesime kadar. Sen de söz ver. Sen de söz ver. Anneme iyi bak.
1: 100.5 sizin radyonuz. Ben

0: haberi Hüseyin Radyo'da. Kusura bakma,
1: kusura bakma. Nasıl yerlere demişim benim gibi içenlere, bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım, Tanrım sen bağışla beni.